köçe savadım. Yes kezem sirum. Tekişer serek. Onkun mı da zumum kez. Yes kezem sirum.